0: anda kula bini bubu wajeri bini bubu bubu wajeri kima bini bubu bubu wajeri kipa tam bini bubu bubu araba ni ere ere ninga ndi bula ni tu araba araba araba mu araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba araba Whatever.
1: We are occupying the bodies of Earth people.